duna mahamise to bon nono mako uswele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne kefing kadeyo radare deke esom na vuyo duru sabitoro.

subana a farafani loto gubunu metel ocha jogulo towa kidigulo tople gubunu ge krani tulede itumo medunga nyoro kidigulo tobunu ge hani pa de gimbu asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganugulo towa alo akwadugo de gamanye anyurwa gowiti blagabunu ge klani ilol maso tabinle ninku igbaleku malayi ndiye mbunu mamatofu nsindume tu busu sangso ma kata jangwa soro isiga balde mfa ni malayi ganinga igbala iyerwa malayi ganinga igbala gikpara ginnasu ibusu inumero ibusu isi ibusu sunu udi ibusu inume malayi ndiye ganinga igbala gibi gabunu makugi gisiga bali ivo busu nasaga kajangwa soro roa ganinga ndiye ni malayi ganinga igbala nesubana ganinga igbala giyerwa yame jime fata gunobunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakra sangba fe de imudaro fe lol fanyin temaro fanyi bogamal ibaradan de itungo mamata dun fanyi nesubana mesana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yovo busu sangu somaga kajangwa sorwa fakpal mbiye fechuge alobo echetema nunu malakal ganinga mbiyesu nimeyi ganinga igbala yayang mamela mesu atemi de ichicha ochejo alotwa anyiro ichicha ganinga alotwa li anyiro ajabunu atangfala ali guji blagabunu ngekl anyi ilol maswa gole mwabunu mebali nisumo wala ba barwa nguona tangi ajabali na farafanyi.

0: duna mahamise to bon nono mako uswele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne kefing kadeyo radare deke esom na vuyo gururu masalo jolo
1: Damn, sir, on the beat.

bana a farafa ni lotto gubunu metel ocha joglotto ke joglotto ble gubunu ge krani tuli de itumo medunga nyoro eji glotto gubunu ge hani pa de gimbo asobere sonsoni mbimbunu mamotofu nsindume de achicha ganglotto alo akodugo de gamanye anyuro gowiti blagabunu ge klani ilol maswa tabinle ndinku igbaliku malayi ndiye mbunu mamotofu nsindume tu busu sangso ma kata jamba soro isiga balde fa ni malayi ganinga igbala iyeroa malayi ganinga igbala gikparagi nasu ibusu numero ibusu si ibusu sunu budi ibusu nume malayi mbiye ganinga igbala gebi gabunu makugi gesiga bali yevo busu nasaga kajangba soro roa ganinga mbiye ni malayi ganinga igbala besubana ganinga igbala giyeroa yami jime fata gunogunu fola fe bal de otejo ombo krafanyo fata ganinga ilayagi fakra sangba fete imudaro fer lol fanyin temaro fanyi bogamal ibardan de itungo mamata do fanyi musubana masana de minyana fanyabunu mbiga bu fanyabaro tu yevo busu sangu soma ga kajango sorwa fakpal mbi fechuge alobo e chetma nunu malakal ganin mbiesu meyi ganin igbala yayan mamela masu atemi de ichija ochejo aloto anyiro ichija ganwo aloto li anyiro ajabunu atangfala ali goji blaga bunu ngekl anyi ilol maswa gole mabunu mebon nsimo wala ba baro wona tangi ajaba na farafani

kana no mundu na mahameseto bonono maka usliwe lo nyetu na subsina nyetu na nza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso te jare datom radare dekele lakfa wini ruhum ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzin ke fin kadayo ndana ndana radare deke esom na vuyu duru masalo jolo